Went Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı wenkradyo.com web adresimizden ve Went Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.